0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98'ini harcadık gönül. 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: yavaşlayacak sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay, bayan, çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Reklam. Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 15 Mayıs 2026 Cuma sabahındayız. Haftanın son iş günündeyiz. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız değerli dinleyenler. Sıcak gelişmelerle başlayacağız. Hürriyet.com.tr'den başlayarak diğer haber portallarımıza göz atarak programımızı sürdüreceğiz. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım değerli dinleyenler. Ankara'da fırtına etkili olduğu sadece Ankara'da değil, İç Anadolu'da özellikle Eskişehir ve Çorum'da da fırtına etkisini gösterdi. Ankara'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken devrilen ağaç ve aydınlatma direkleri nedeniyle bazı araçların zarar gördüğü belirtiliyor. O fotoğraflara yer verilmiş. Ankara'da dün öğleden sonra başladı rüzgar ve yağmur ve şiddetini arttırdı. Akşam saatlerine kadar hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, çatılar uçtu. Ağaçların kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonrası birçok araçta da hasar meydana geldi değerli dinleyenler. Sadece Ankara'da değil, Çorum'da da şiddetli rüzgar etkili oldu. Sungur ilçesinde şiddetli rüzgar hortuma dönüştü. Hortum nedeniyle 5 kişinin yaralandığı, 2 köydeki çok sayıda evde de hasar oluştuğu belirtiliyor. Yine Eskişehir'de de Odun Pazarı'nda yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı. Cami imamı ise moloz parçalarının ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı deniliyor değerli dinleyenler. Dün meteoroloji uyarmıştı, özellikle kuvvetli rüzgarın etkili olacağı iller sıralanmıştı. Kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dün 39 il için sarı kodlu uyarı yapılmıştı değerli dinleyenler. Programımızın sonunda bugünkü hava durumunu aktaracağız detaylı bir şekilde. Mayıs ayı sonuna kadar da yağışların aralıklarla devam edeceği belirtiliyor. Özellikle Karadeniz için sağanak yağış uyarısı verilmiş uzmanlar tarafından değerli dinleyenler.

Evet, birinci sayfa programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ve Kazakistan arasında karşılıklı ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını belirterek, hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vurgusu yaptı konuşmasında. Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde gözlemci sıfatıyla temsil edilecek olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasıyla işbirliğinin güçlendiğini vurgulayarak Orta Koridor'un stratejik önemine dikkat çekti ve ekonomi ile kültürel ilişkilerin daha da derinleştirileceğini ifade etmiş değerli dinleyenler. Aydın'da Didim'de emekli çifti kendilerini telefonla Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olarak tanıtarak dolandıran 4 kişiden ikisinin tutuklandığı belirtiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturmada 21 ilde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi. Kanun teklifinin tamamı üzerindeki çalışmaların devam edeceği aktarılmış Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturmada 21 ilde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da bulunuyor. Aralarında Kütahyalı'nın da bulunduğu 3 kişi dün Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Kütahyalı gazetecilere "Bende öyle bir para hareketliliği yok" dedi. "Bir yanlış anlaşılma var" ifadelerini kullandı. Savcılıksa açıklamasında 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği bilgisine yer verildi değerli dinleyenler. Çin ziyaretini sürdüren Amerika Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına bir mülakat verdi. Trump, devlet başkanı Xi, İran'la bir anlaşma yapılmasını istiyor. Kendisi bir teklifte bulundu. "Eğer herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem, yardımcı olmak isterim" dedi. Kendisi Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor ifadelerini kullanmış. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında İran basınına açıklamalarda bulundu. Amerika Başkanı Donald Trump'ın savaşı yeniden başlatma yönündeki tehditlerinin sorulması üzerine Erakçı, "Bu tehditlere alışkınız. Uzun zamandır çeşitli şekillerle ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyor. Ancak kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyor" ifadelerini kullanmış.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Reklam. www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partili 81 il başkanı ortak açıklama yayınladı. Açıklamada kadın siyasetçilere yönelik saldırılara tepki gösterildi. Kirli ve karanlık odaların siyaseti dizayn etme çabasına izin vermeyeceğiz ifadelerine yer verildi. CHP'li il başkanları tarafından yayınlanan ortak bildiride çaresizce sarıldıkları ahlaksız saldırıların senaryosunun altında karanlık, kadın düşmanı ve sapkın bir zihin yapısının olduğu açıktır denilmiş değerli dinleyenler. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü kapsamında 11'i tutuklu 200 kişinin yargılandığı davanın 12. duruşması görülüyor. Ara karar açıklanan dava kapsamında 4 sanık hakkında tahliye kararı verilirken CHP'li belediye başkanları Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 7 kişinin tutukluluğunun devamına hükmedilmiş değerli dinleyenler. Ordu'da 21 işçi yemekten zehirlendi deniliyor. Ulubey ilçesinde faalet gösteren tekstil fabrikasında çalışan işçilerden bazıları yemeklerini yedikten sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 21 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı deniliyor değerli dinleyenler. Türkiye'de hantavirüsü var mı? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamış bir televizyon kanalında. IMF açıklama yapmış, küresel ekonomi yükselen petrol fiyatlarıyla olumsuz senaryoya ilerliyor denilmiş. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması haber başlıklarımızda, detaylarını yine sizlere programımız süresince aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ve Kazakistan arasında karşılıklı ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını belirterek, hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Çin ziyaretini sürdüren Amerika Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına bir mülakat verdi. Trump, devlet başkanı Xi, İran'la bir anlaşma yapılmasını istiyor. Kendisi bir teklifte bulundu. Eğer herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem, yardımcı olmak isterim dedi. Kendisi Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor ifadelerini kullanmış. Lübnan-İsrail görüşmesi başladı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında bir gemiye el koydu. İsrailli bakandan İran'a gözdağı, hedefler tamamlanmadı. Haber başlıklarıydı. Yine sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

Az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimize geçmeden önce haber başlıklarını, dünden bugüne yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürelim. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'nin ilk operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü belediyede görevli 60 şüpheliden 23'ü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmış. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan ihbar ve şikayetler üzerine zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak suçlarından soruşturmanın sürdüğü belirtilmiş değerli dinleyenler. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları var. Türkiye'de hantavirüs var mı? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamalarda bulunmuş. Hantavirüse ilişkin toplum müsterih olsun, şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda risk olduğu konusunda bir bildirimi ve önerisi yok ifadeleri kullanılmış değerli dinleyenler. Uluslararası Para Fonu IMF sözcülüğü, küresel ekonominin Orta Doğu'daki savaş dolayısıyla yükselen petrol fiyatları ile birlikte olumsuz senaryoya doğru ilerlediğini, ancak orta vadeli enflasyon beklentilerinin çıpalanmış durumda olduğunu da belirtmiş değerli dinleyenler.

Evet, bu bölümde gazetelerimize göz atacağız. İlk gazetemiz Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin logosunun hemen altında sür manşette 17 senede 19 milyar dolar denilmiş. Sokar Türkiye CEO'sunun açıklamalarına yer verilmiş değerli dinleyenler. Hürriyet'in manşetine baktığımızda babayı yıkan 31 yıllık sır denilmiş. İstanbul'da dizi senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Alp Göbeklioğlu kızının ısrarıyla DNA testi yaptırınca dünyası karardı. 31 yaşındaki kızının babasının başkası olduğu ortaya çıktı. Biyolojik olmasa da o benim kızım ifadelerini kullanmış iş insanı Alp Göbeklioğlu. Hemen yanında Kazakistan'la 13 anlaşma deniliyor. Dün manşetlere 15 anlaşma diye yansıtılmıştı. Kazakistan'la Türkiye arasında 13 yeni anlaşma imza altına alındı. Kazakistan'ın Hoca Ahmet Yesevi nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. Nişanı veren Tokayev, "Bu ödülü sizin liderlik rolünüz için takdir olarak kabul etmenizi arzu ederim." ifadelerini kullanmış. Hürriyet gazetesinin diğer haber başlıklarına bakalım. "Kızıl Elma'dan çok etkilendim. Anıtkabir'de yine yaparım." deniliyor. Kraliçe Matilde'ye eşlik eden Belçika Savunma Bakanı Franken, Anıtkabir'de neden diz çöktüğünü ve Türk savunma sanayisindeki değişimi anlatmış. Yasa dışı bahse 21 ilde darbe deniliyor. Enflasyon tahmini 26'ya çıktı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gittiklerini açıkladı. Enflasyon hedefiyle ilgili Merkez Bankası'ndan yeni açıklama geldi. Savaşın etkileri gerekçe gösterildi. 2026 yıl sonu tahminini 15-21 aralığında %26 nokta hedefine çıkardı deniliyor. Merkez Bankası'nın yeni enflasyon tahmini yukarı yönlü revize edildi denilmiş. Trump'tan övgü üstüne övgü geldi. Karşılıklı mesajlar Çin ziyaretinde deniliyor. Aziz İhsan Aktaş'a 280 yıl hapis istendi. Haber başlıklarıydı Hürriyet gazetesinde.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın Yerel Radyosu.
4: Dünyanın Yerel Radyosu.

Şimdi bir diğer gazetemize bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde enflasyonda dikiş tutmadı başlığı yer alıyor. Merkez Bankası Ocak ayında verdiği hedefi 4 ay sonunda %50 yükseltti deniliyor. Hedefte %8'lik sıçrama denilmiş. Muhalefetin iktidarın ekonomi programı çalışmıyor eleştirileri sürerken 3 yıllık en yüksek cari açığın ardından enflasyonda da hedefler tutmadı. Merkez Bankası ara hedefini 2026 için %16'dan %24'e, 2027 için %9'dan %15'e yükselttiklerini açıkladı. Banka enflasyonda ara hedefini de %16'dan %24'e yükseltti deniliyor. Yasa değişikliği memur grev hakkı istiyor. İktidar memur ve memur emeklisinin maaş artışlarıyla sosyal haklarını belirleyen toplu sözleşme sisteminde değişiklik için düğmeye bastı. Grev hakkı isteyen Birleşik Kamu İş şu andaki TİS'in bir tiyatro olduğunu herkes biliyor dedi. İki ülke Hürmüz'de anlaştığı ek ifade için şantaj yaptılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında savunma yapan reklamcı Murat Kapki 8000 TL ödediğim köprüyü elimden alıp 2000 TL'ye ihalesiz verdiler. Masak raporları çarptırıldı. Bir şirket cirosunun 2,5 katı kâr edebilir mi dedi. Kapki etkin pişmanlık ifadesi için eşinin gözaltına alındığını da söylemiş. Ara karar duruşması mütalada Aktaş'a indirin deniliyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mütalasını açıklayan savcı Aktaş'ın bazı suçlamalardan beraatini talep etti. Tutuklu CHP'li başkanlar için tahliye kararı çıkmadı, 4 kişi ise serbest bırakıldı deniliyor. COP 31 yanlış anlaşıldığı Antalya'daki iklim konferansı için tarım arazisi üzerine otopark yapılıyor denilmiş. Süreç raporu geçiştirildi. Amerika, Çin ziyareti, Trump, iki ülke Hürmüz'de anlaştığı açıklamaları var Cumhuriyet Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresi

milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir ifadelerini kullanmış, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde de gözaltına alınmış. Rasim Ozan Kütahyalı, "Benim bu konularla alakam yok" ifadelerini kullanmış, "bir yanlış anlaşılma var" demiş. Savcılıksa açıklamasında 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği bilgisini açıklamış kamuoyuna değerli dinleyenler. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'nin yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü belediyede görevli 60 şüpheliden 23'ü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmış. Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak suçlarından soruşturmanın sürdüğü belirtilmiş değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Dün Ankara'da, Çorum'da ve Eskişehir'de kuvvetli rüzgar, yine İç Anadolu'da ve Karadeniz'de şiddetli yağışlar etkisini gösterdi. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporunu sizlere aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra Güney Ege, Akdeniz, Ankara ve Eskişehir'in haricinde İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ve bu akşam saatlerinden sonra Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusuyla Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artıyor, iç ve doğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilmekte. Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güneyli yönlerden rüzgarın hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin edilmekte. Kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış. Özellikle kuvvetli yağış uyarısı Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt için ve çevresi için yapılmış. Yaşanabilecek sel, su baskını ve olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılmış. Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış. Özellikle Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarın etkili olacağı aktarılmış. Toz uyarısı yapılıyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınma beklendiğinden çamur yağışı, görüş mesafesi ve hava kalitesinde azalma ve olumsuzluklara karşı yine tedbirli ve dikkatli olunmalıdır denilmiş değerli dinleyenler. Haftayı bu programla kapatıyoruz. 15 Mayıs 2026 Cuma sabahında sizlere birinci sayfa haber elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Kısa bir aramız olacak hafta sonu tatilinin ardından. 18 Mayıs Pazartesi sabahında bizler yine radyonuzda her zaman olduğu gibi mikrofon başında sizlere birinci sayfa haberlerini, sıcak haberleri, detay haberleri de aktarmayı sürdüreceğiz. İyi hafta sonları, iyi tatiller efendim. Hoşça kalın.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Saat 10. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Meteoroloji Tokat dahil birçok il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli yağışlar ani sel ve heyelan riskine yol açacağı belirtildi. Tokat'ta yerel basın temsilcileri Erbaa'da kamu kurumlarını ziyaret ederek bölge gündemini değerlendirdi ve yerel medyanın toplumsal faydasını vurguladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ...15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, Büyükçekmece'de bıçaklı kavga sırasında defalarca bıçaklandı ve hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri kavganın anlarını ortaya çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda toplam 19 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarını kapsıyor. Türkiye Sigorta'nın %5'i TVF Finansal Yatırımlar tarafından yabancılara satıldı. İşlem pay başına 13,50 TL bedel üzerinden gerçekleşti ve toplam 6 milyar 750 milyon liraya ulaştı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den AK Parti'ye geçtikten sonra bir kitap etkinliğine yoğun güvenlik önlemleriyle katıldı. Korumaları etkinlik boyunca yanından ayrılmadı ve dikkat çekti. Rojin Kabaş soruşturmasında Adalet Bakanı Akın Gürlek, genç kızın telefonunun inceleme için Çin'e gönderileceğini açıkladı. Özel ekip, baz istasyonu analizi yapmak üzere yola çıkıyor. Yeni gelişmeler bekleniyor.
1: Spor.
2: Mauro Icardi, Galatasaray'ın 4. şampiyonluğu ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye olan sözleri dikkat çekti. Icardi, kulüp ve başarı hakkında konuştu. Fenerbahçe'de maaş krizi yaşanıyor. Yüksek maliyetli futbolcular nedeniyle bütçe alarmı verildi. Yeni yönetim, yeni transferler için maaşları düşürmeyi planlıyor. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Çaykur Rizespor ile oynanacak olan maçta gol rekorunu kırmak için sahaya çıkacak, 10 golü bulunuyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 55 kuruştan, gram altınsa 6737 lira 34 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava durumu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 12 derece. Sivas'ta bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 12 derece. Yozgat'ta bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 11 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.
4: Reklam.
5: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
6: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı, pervane hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
7: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam. Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Namucan Ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin tabii ki en iyi şarkılarıyla açılışı Koray Avcı ile yaptık. Çok güzel bir cover oldu. Adaletin Bu Mu Dünya radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. İrem Derici ile devam ediyoruz. Tek Tabanca, hoş geldiniz.

Manifest ve Ayşep Ekkan Hileli Radyonuzdaydı. Efendim bakınız, aynı anda 3 ceza birden yedi. Ah be kardeşim. Toplam ceza dudak uçuklattı. Tabii ki trafik cezası İnegöl'de, Bursa İnegöl'de. Polisin dur ihtarı, ya bak hep söylüyorum, şu dur ihtarına uyacaksın. Uymama gibi bir lüksün yok kardeşim. Eskiden belki böyle kaçışlar maçışlar olabiliyordu ama günümüzde hani o noktadan kaçsan bile, hadi o gün kaçsan bile diyelim. Bunun kaçışı yok. Her taraf kamera zaten. Niye boşu boşuna riske sokuyorsun her şeyi, yani hem kendini hem çevredeki insanların riskini, hem de suçun artık neyse onu da katlamış oluyorsun. Kovalama sırasında bile park halindeki otomobile de çarpmış. Bakınız, polisin dur ihtarına uymayan sürücü aldığı cezayla hayatının şokunu yaşadı. Sürücüye aynı anda 3 ceza birden kesilirken cezaların toplam bedeli 550 bin liraya dayanmış efendim. 550 bin lira. Ya. Olay Turgut Alp Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Sürücü Meltem'i polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında, yani ortalama 5 dakika. Öyle diyelim, hani iyi tarafından bakalım. Kovalamaca sırasında kaçan otomobil park halindeki başka bir otomobile de çarptı. Onun da tabii masrafı olacak. Kazanın ardından sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Meltem İ'ye dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, alkol metreyi üflemeyi reddetmekten, evet az çok niye durmadığı belli oluyor, 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü işlemleri için emniyete götürüldü. Bak zaten ehliyet yok, ehliyetsiz kullanıyor. Tabii yine muhtemelen alkol de vardır artık. Hani çünkü üflemeyi reddettiği için. Bir de oradan da ekstra daha bunun ehliyet cezası daha olacak yani. Ondan sonra diğer çarpmış olduğu araç var. O olacak. Sonra tabii ki bu dur ihtarına uymamanın ekstra yasal süreci olacak. Hani bunlar falan hep araştırılacak da. Yani sürücü işlemler için emniyete götürülüyor. İşte bu işlemlerden sonra fatura bir miktar daha. Yani hatır sayılır bir miktar daha mutlaka artacak.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Tarkan dönmüyor giden radyonuzdaydı. Efendim bakınız, o bomba diye fünye ile patlatıldı. İçinden çıkanlar polisi bile şaşırttı dermiş. Aman öncelikle tabii ki Allah korusun, yani ne olursa olsun böyle olsun. İçinden çıkanlara bırakın biz şaşıralım. Yeter ki şaşıralım, bomba olmasın. Antalya'da bir apartmanın girişindeki şüpheli çanta yetkilileri alarma geçirdi. Orada bir çanta unutuluyor veya bırakılıyor oraya ama herkesin gördüğü bir yerde. Ve doğal olarak insanlar görüyor, kimse almaya gelmeyince de şüphelenmeleri kadar doğal bir şey yok. Efendim Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın girişinde bulunan şüpheli çanta panik yarattı. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çantada göz kalemi, ruj, oje ve rimer gibi makyaj malzemeleri olduğu görüldü. Satıcı demek ki muhtemelen herhalde. Oradakiler ama şimdi o anın psikolojisini bir düşün. Derin bir oh çekiyorsun. Derin bir oh çekmektir yani. Ondan sonra bakıyorsun buna rimel. İhbar üzerine adrese bomba imha ne demiş ki, öğle saatlerinde yaşanan olayda apartman girişine bırakılan şüpheli çantayı fark eden site yönetimi polise ihbarda bulundu. Gayet doğal, dediğimiz gibi yani insan çekinir. Bir çanta var, başında kimse yok ve kimse de almaya gelmiyor. İhbar üzerine adrese bomba imha uzmanı polisler sevk edildi. Bomba imha uzmanı polis çalışmasına başlamadan önce ekipler tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Hay Allah korusun, kimseye bir zarar gelmemesi için. Ardından paketin yanına gelen bomba imha görevlisi yerleştirdiği fünyeyi kontrollü şekilde patlattı. İşte bundan sonrası. Çantada göz kalemi, ruj, oje ve rimel gibi makyaj malzemeleri olduğu görüldü. Çantayı kimin bıraktığı araştırılıyor denmiş. Tabii bir de o da var, hani çanta orada unutuldu mu? Yoksa hani böyle millette panik olsun falan filan diye mi? Şimdi bir sürü şey geliyor senin aklına. Ki böyle bir dönemde insanın böyle şeyler aklına gelmesi de gayet doğal yani baktığımızda. Neyse, geçmiş olsun. Bakalım kim bıraktı, niye bıraktı? O da muhtemelen birkaç gün öğrenir zaten.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

anlar radyonuzdaydı. Efendim soralım size boyunuz ne kadar? Alalım cevapları WhatsApp ve Instagram üzerinden. Ben 1.87. Söylemem lazım çünkü efendim haber önemli. Uzun boylular dikkat denmiş. Yine ne oldu ya? Boy uzadıkça öbür kısalıyor. Ha. Bir buradan vurmamıştınız, buradan da vurdunuz, tamam oldu. Bir bu kalmıştı. Bilim insanları boy uzunluğuyla kanser, kalp ritim bozuklukları ve damar yolları hastalıkları arasında şaşırtıcı bağı gün yüzüne çıkar demiş. Küçük güzeldir felsefesini biyolojik bir gerçekliğe dönüştüğü bu araştırmada santimetrelerin ötesinde diyor efendim bak. Bak boy uzunluğu genellikle estetik bir ideal olarak kabul edilse de bilim büyüleyici bir gerçeği ortaya koyuyor. Ama arkadaşlar ben ne yapayım? Ben tercih etmedim ki bunu ya. Ev sulak arazideydi. Tamam böyle çocukluk yıllarımızda çok basketbol oynadık. İlkokul, ortaokul, lise falan. Yani amatörce. O da o kadar şey yapmaz. Ben seçmedim yani bunu. Kısa boylu insanlar ortalama olarak uzun boylu akranlarından 2 ila 7 yıl daha uzun yaşıyor denmiş. Allah'tan şöyle mesela benim yakın arkadaş çevrem vardır. Onlarla bizim boylar hemen hemen aynı. Hatta bir kısmı daha böyle uzundur onların yani. İyi ben onları biraz eğleneyim. Biyologlar ve gerontologlar 10 yıllardır vücut yüksekliği ile uzun ömür arasındaki bağlantıyı incelemelerinin sonucunda uzun boylu insanlar sporla da daha başarılı olsalar ve genellikle sosyal başarıyla ilişkilendirilseler de istatistikler kaçınılmaz diyor. Yani ne yaparsan yap erken gidiyorsun. Kısa insanlar uzun mesafe yarışında yani yaşam süresi söz konusu olduğunda biyolojik bir avantaja sahip. Bunun nedenleri belirli genetik faktörlerde yatmaktadır ancak aynı zamanda kan pıhtılaşması ve kalp ritim bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarının riskinin daha düşük olması da rol oynar diyor. Demek ki boy uzun olunca hani damarlar da otomatik olarak uzun oluyor. Yani böyle kan geze geze yoruluyor. Bak daha kısa boylu olmanın daha uzun ömür anlamına gelmesinin 3 nedeni demiş efendim. Venöz dolaşım ve kan pıhtılaşması riski. Antriyal fibrilasyona karşı koruma. Evladım bunu bizim anlayacağımız şekilde yazsanıza ya. Hayır siz doktorlar olarak veya işte araştırmacılar olarak kendi aranızı sohbet ediyorsanız biz karışmayalım. Yok eğer bize anlatmak istiyorsanız anlayacağımız dilden ya. Bu da atriyal fibrilasyona karşı koruma demiş efendim. Ve hücresel matematik ve kanser riski diyor. Kanser riski. Daha iyi insülin kontrolü, daha düşük kan şekeri ve tip 2 diyabet riskinin azalması demiş. Bunlar hep bak boyun kısa olmasının avantajları. Fiziksel sağlık ve bakımı diyor. Tabii burada hani uzun boyluları da yeterince gömmüşler sağ olsunlar. Ama çok da ümitsiz bırakmıyorlar. Hani diyorlar ki sen de böyle spor falan yaparsan böyle hani sürekli hareket edersen ya olur yani diyor yani. Hani biz bu adamları, bu insanları gömdük. Biraz morallerini ele geçsin. Biraz daha spor yapın. Biraz daha sağlıklı beslenin. Stresten uzak durun. Sizler de belki kısa boylu insanlar kadar yaşayabilirsiniz. Yani oradan da moral vermeye çalışıyor araştırmacılar yine. Vallahi yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bunu biz tercih etmedik. Bana kimse sormadı bu boyda olmak ister misin diye. Veya bu boya geleyim diye özel bir çalışma da olmadı. Yani evet tamam sporla uğraştık ama bu kadar etkilemez o. Ona bakarsan benden çok daha iyi oynayan arkadaşlarım var mesela. Benden çok daha kısa. Onu ne yapacağız? Yapacak bir şey yok yani. Şimdi ben ne yapayım hani böyle diye 1.60 boyundaki arkadaşımdan daha kısa yaşayacak oluşum çok adil değil. Ya da onun benden daha uzun yaşayacak olması o da adil değil yani. Bence bu faktörlerin devreden çıkması lazım.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com
6: Dünyanın yerel radyosu.

Sözüm Söz radyonuzdaydı. Efendim, şimdi Kurban Bayramı geliyor. Malumunuz Kurban Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nın birinci günü özellikle bu manzaraları çok görürüz. Kaçan kurbanlıklar. Ortalığı birbirine yani karıştırır yani ortalığı. Bir taraftan bir bu haberleri görürüz. Kurban Bayramı sabahı şöyle bir ilk haber bültenini açtığımız zaman karşımıza bunlar çıkar. Sonra zabıta mabıta peşindedir hayvancığın. Bir bu vardır. İkincisi şey olayı vardır. Nedir o? Acemi kasaplar haberlerini çok görürüz. Bir de onları göreceğiz. Kurban bayramlarında fix efendim değişmez bunlar. Kendi kendini yaralayan kasaplar işte ne bileyim ortalığı karıştıran özellikle büyük başlar. Bu sefer ben biraz erken başladı bu arkadaşlar. İstanbul Avcılar'da bakınız kamyondan kurban pazarına indirildiği sırada kaçan kurbanlık boğa D100 karayoluna çıktı. Trafiğin ortasında duran boğayı çevredeki sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Önemsemiyor, durmuş yani trafiğin ortasında. Cesaretin varsa gel çarp diyor. Saat efendim 01 sıralarında o gece yarısından sonra Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana gelen olayda gece saatlerinde kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı. İddiaya göre kurbanlık boğa kurban pazarındaki çadırlara yerleştirilmek üzere araçtan indirildiği sırada kaçtı. Onu yakalayabilmek de kolay değil yani çok güçlü hayvan. Bir süre sahibi tarafından kovalanan boğa D100 karayoluna çıkarak trafiğin ortasında kaldı. Rahat. Çok rahat, çok profesyonel. Boğaya şans eseri yoldan geçen araç çarpmazken yaşananlarsa çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi denmiş. Bir de yine başka bir yerde de bunlar ortalığı karıştırdı. Bir tane boğa böyle. Baya baya şehri birbirine kattı yani. En sonunda şey bayırtılarak yakalandı yani etkisiz hale getirildi ha, öyle söyleyeyim. Ancak bayırtılarak yakalanabildi. Yaklaşamıyorsun yanına. Bir de bunlar böyle çok hani uysal gibi görünüyorlar ya. Bunların tersi öyle pis ki. Vallahi kimseyi gözleri görmüyor vallahi. O yüzden hani dikkatli olmakta fayda var. Bir de tabii bu işi kurallarına göre yapmakta fayda var.

Sürgün radyonuzdaydı. Namutun ayı muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi 90'lara gireceğiz ama yeni bir düzenlemeyle. Tamay radyonuzda. Aşk her şeyi affeder mi?

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Kazakistan'la karşılıklı güvene dayalı güçlü bir ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla kamu kurumları tarafından yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlendi. Yılmaz, denetim süreçlerinde yapay zeka destekli, düzenli ve etkin denetim sistemiyle vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeye hedefliyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tarihimize dair kavramları milli hafızamıza uygun şekilde güncelledi. Orta Asya yerine Türkistan, Ege yerine Adalar Denizi, Haçlı Seferleri yerine Haçlı Saldırıları ve sözde Ermeni meselesi yerine asılsız Ermeni iddiaları kavramları kullanılacak. Vatan, mavi gök ve yeşil vurgusuyla sınıflarda işlenecek. Ankara'da düzenlenen operasyonda hijyenik olmayan şartlarda üretilmiş 40 ton et ürünü ele geçirildi. Ürünleri piyasaya sürme hazırlığı yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin Irak Temsilciler Meclisi'nden güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyor, Başbakan Zeydi'ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz ifadesi kullanıldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle deniz taşımacılığı aksayınca Körfez ülkeleri kara lojistiğine yöneldi. Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan otoyollarda binlerce kamyon devreye alınırken küresel ticaret için alternatif tedarik koridorları oluşturuldu.
2: Spor.
1: Kadın tekvando milli takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik tekvando milli takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlar da Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Reklam.
4: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
8: Mahmut Uçakçan.

Ne işe Ekşim Trak, hanımlar beyler, Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçak, Can Radyonuzdayım. Ve bakınız, yapay zeka kullanıyorsanız demiş, kullanıyoruz. Şimdi an yapay zekayı kötülüyoruz, o ayrı bir şey ama kötülememiz de gerekiyor. Bu kullanmayacağız anlamına da gelmiyor. Tezat gibi gelebilir ama artık hayatın gerçeği. Önemli olan nasıl kullandığımız. Nereye kadar kullandığımız, onunla ne yaptığımız. Yoksa tabii ki teknolojik ürünlerden faydalanacağız. Yani bunu yoktan görmek o daha kötü. Bakınız, yapay zeka kullanıyorsanız onlarla asla paylaşmamanız gereken içerikler demiş efendim. Ne? Gerçi yapay zeka ile asla paylaşmamanız gerekiyor ama millet hayatını anlatıyor. Evet, yapay zeka ya. Şu onunla mesela ne bileyim terapi yapanlar falan var yapay zeka ile. Adam hayatını anlatıyor ki. Yanlış mıdır? Büyük yanlıştır. Neleri paylaşmamamız gerekiyor? Bakalım efendim. Kişisel veriler demiş mesela ilk sırada. Paylaşılmaması gereken hassas bilgiler. Yapay zeka modellerine ne kadar güvenirseniz güvenin, kendi güvenliğiniz için hiçbir zaman tam adınızı, adresinizi, sosyal güvenlik numaranızı, kimlik numaranızı, ya kimlik numarasını niye paylaşıyorsun zaten? Pasaport numaranızı ve benzeri tanımlayıcı belgelerinizi herhangi bir yapay zeka chatbotuyla yapacağınız görüşmede paylaşmamalısınız. Aynı durum söz konusu kimlik belgelerinin fotoğrafları içinde geçerlidir diyor. Özgeçmişinizi oluşturmak için sohbet robotu kullanıyorsanız kişisel bilgilerinizi yapay zeka modeline girmek yerine bilgisayarınızda doldurabileceğiniz bir form tasarlamasını isteyin diyor. Mantıklısı o. Hani sen adını, soyadını, ne bileyim kimlik numaranı falan hepsini yazıyorsun. Bununla ilgili bana bir CV hazırla diyorsun. Bilgileri vermiş oluyorsun. Ha gerçi hoş, bizim bilgiler zaten ulu orta meydanda, o ayrı bir şey de. En azından hani biz bari katkı sunmayalım buna. Finansal bilgiler efendim, bir diğeri mesela kredi veya banka kartı numaraları, banka hesap bilgileri veya internet ve mobil bankacılık şifreleri gibi. Bir zahmet zaten şifreyi de verme be. Yani onu orada girerken bilgisayarında başka virüs varsa zaten o hüp diye alacak onu. Bir de yapay zeka şifreniz, yani yapay zekada bir işe yaramaz. Şey olarak yaramaz, yani normal şartlarda yaramaz. Ha sonrasında onu alır, onu da alır o. Başka neleri paylaşmamak lazım? Şifreler demiş, genel şifreler. İşte mail şifreniz, telefon şifreniz vesaire falan filan. Hassas veya gizli bilgiler diyor. Yapay zeka modelini sırdaşınız veya en yakın arkadaşınız olarak görmemeli ve ona hassas veya gizli bilgilerinizi vermemelisiniz. Diyor ama az önce söyledim, ben bütün hayatını anlatan var. Onu ne yapacağız? Bak, kimin kimi aldattığı veya bir meslektaşın iş yerinde ne yaptığı gibi özel veriler yapay zeka modelinin bilmesi gereken bilgiler değildir diyor. Çalıştığınız veya işbirliği yaptığınız şirket hakkındaki bilgiler demiş. Evet, onları da o depoluyor çünkü. Sen hani unuttuğunu falan sanıyorsun, ya ne alaka falan diyorsun ama onları alıyor teker teker. Yani Gemini'de şu vardır, tabii ayarlardan değiştirebilirsin onu da, mesela geçmiş sohbetlerin unutulması gibi. Ben şöyle hafızada tutturmam ama sen istediğin kadar geçmiş sohbetler sil de mesela, sen sildiğini düşünüyorsun. Açık içerik demiş mesela, neymiş bu? ChatGPT'den şaka yollu birinden sonsuza dek nasıl kurtulurum konusunda bilgi isterseniz bile bu size sorun çıkarabilir diyor. ChatGPT böyle bir soruya cevap vermeyeceği gibi bazı yapay zeka modelleri bu tür şüpheli soruları işaretleyip polise bildiriyor. Ya. O yüzden eğer ondan tavsiye istemeye hevesliyseniz kendinizi tutmanız daha iyi olur demiş. Tıbbi bilgiler mesela bir diğeri son olarak. Doktor Google terimini duydunuz mu demiş mesela. Pek çok kullanıcı Google'ı ChatGPT ile değiştirdi ve onu kişisel doktorları gibi görüyor. ChatGPT'den bir bulgu hakkında açıklama istemenizde hiçbir sakınca yoktur, ancak sorunuzda tanımlayıcı özel bilgilerden kaçının diyor. Ve sorunuzu genelleştirin demiş. Yani şey gibi, hani bana değil ama bir arkadaşı lazım. Bir arkadaş sormamı istedi. Hani böyle kendinizle ilgili özel bilgileri vermiyorsunuz, onu genelleştiriyorsunuz. Bizdeki genelleştirme şu. Bir arkadaş şunu merak ediyor. Öyle kendi rahatsızlığınız vesaire falan filan varsa, daha doğrusu kendinizle ilgili bilgileri paylaşmayın ne olursa olsun. Sonuçta bu bir yapay zeka diyebilirsin, insan değil diyebilirsin ama elbet onu yöneten bir insan, elbette o sizin bilgilerinizi bir şekilde alıyor. Başka yerleri mutlaka kullanacaktır.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.

Yalın dedi doktorum, radyonuzdaydı. Oo, bakınız. Aldatıldığını diş fırçasından anladı. Nasıl diyebilirsiniz? Ah bu teknoloji, ah. Madem bir şey yapıyorsun, dikkat etsene. İngiltere'de efendim bir kadın elektrikli diş fırçası uygulamasının verilerini kontrol ederek... Bu nasıl bir psikopatlıktır ya? Bu kimin aklına gelir efendim? Dur bakayım şu elektrikli diş fırçasının uygulamasından şu verileri ben bir kontrol edeyim bakayım bir. Kocasının kendisini aldattığını keşfetti. Çocuklarının bakınız diş fırçalama alışkanlıklarını takip etmek için uygulamayı yüklemişti. Ancak kocasının işte olması gereken normal dışı saatlerde diş fırçasını kullan... Bu kimin hakkında gelir bu? Diş fırçasını kullandığını keşfetti. Hayır şimdi kimin hakkında gelir derken esasında insanın hakkında gelir bu. Şimdi eğer bu uygulama kullanılıyorsa nedir mesela evden nedir, çocukları takip ediyoruz falan filan uygulama kurduk. Hani orada arkadaş sen de aynı üründen kullanıyorsun yani senin de sisteme kayıtlı. Ne zaman dişlerini fırçaladın ortalığı yani o saatte... Abo. Bak çalışma saatlerini kontrol ettikten ve çocukların okulda olduğundan emin olduktan sonra onunla yüzleşti ve adamın bütün gün işte olduğunu iddia etti. Adam tabii diyor ya işteydim hayatım. Bak ara ara arkadaşı ara mesela şimdi işte miydi işteydi yenge. Ancak uygulamanın verileri... Bak cuma sabahı yani işte olması gereken saatte fırçayı kullandığını ancak aylardır işe gitmediğini gösteriyordu. Hatta kimsenin olmayacağını bildiği halde bir meslektaşıyla evlerinde efendim görüşmüşler yani. Bu vaka akıllı cihazların kullanıcılar ne kadar dikkatli olursa olsun sadakatsizliği ortaya çıkarabilecek önemli verileri barındırabileceğini gösteriyor. Yani evet burada bu arkadaş muhtemelen kendisinin kontrol edileceğini hiç düşünmedi. Yani tamam çocuklar bakalım ne kadar hangi aralıklarla dişlerini fırçalıyor diye hanımefendi bakıyor kontrol ediyor. Bu şeyi düşünmemiştir yani, bana niye baksın diye düşünmemiştir yani bakarlar. Yani bunu şey de diyemiyorsun. Yani iş yerine götürmüştüm orada fırçaladım herhalde oradandır diye. Yani böyle bir yalan atma şansın da yok. Evdeki ağa bağlı, internet ağına bağlı çünkü uygulamaya bağlı. Teknoloji güzel bir şey. Teknoloji olmalı. Hep söylüyoruz teknolojisiz olmaz ama teknoloji varken de bazı bir takım şeyler yapacağınız zaman o teknolojiyi de hesaba katmakta fayda var.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya

0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
0: Adres: Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Özgün kıpır kıpır bir şarkı. Aşk radyonuzdaydı. Namıkın ayı muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde sevgili dinleyiciler. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve efendim sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Bu hatırlatmayı da yapalım. Zine Salih çalalım. Sana ne be? Uyan.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit Nayi muhabbet devam ediyor. Ve bakınız, Bartın'da geri geri giden minibüsçüye dudak uçuklatan ceza denmiş. Hala da ısrarla bir gitme durumu var ama geçtiğimiz günlerde de şey vardı. Bir polis çevirmesinden kaçmaya çalışırken ters istikamette geri geri giden birisi. O da bayağı bir kitlemişlerdi. Efendim, Bartın'da bakınız akşam saatlerinde özel idare ışıklı kavşağında türbe mevkiine giden minibüsün sürücüsü yol üzerinde durarak trafik akışı devam ettiği sırada geri geri gitmeye başladı. Gayet güzel, yani hani boş yol falan diye böyle kısa mesafe falan dedi yani görünürde. Akan bir yol, orada abimiz hani tamam bir şey kaçırmış olabilir. Ara sokaklara dönüp yolu uzatmak yerine kestirmeden geri vites takmış. Gidiyor yani geri geri. O anları bir kişi cep telefonuna kaydediyor efendim. İşte zaten bu cep telefonu çıktı, mertlik bozuldu. Cep telefonla başka bir vatandaş kaydediyor ve bunlar zaten evet mutlaka birileri kaydediyor. Yani hani kimse görmez demeyin artık, o devir eskidendi, birileri mutlaka görüyor çünkü. Ve sonrasında emniyet, polis ekipleri daha doğrusu öyle söyleyeyim, sürücüyü tespit ediyor. Çok da zorlanmamışlardır, plaka kabak gibi meydanda. 20 bin lira idari para cezası uygulanmış. Tamam, 20 bin lira baktığın zaman hani çok büyük para değilmiş diğer cezalara baktığımızda. Yani en azından programda bahsettiğimiz işte 200'ler, 300'ler, 500'ler, 560'lar. Onlara baktığımızda daha düşük gibi görünse de artık hani hep söylüyoruz, kimse görmez etmez demeyin. Her taraf kamera ve her yerden ihbar edilebiliyorsunuz. Yani sadece bu kameralar değil mevzu. Güvenlik kameraları değil, birileri cep telefonuyla çok rahat kayda geçebiliyor. Yani olayın üzerinden zaman geçse de değişmiyor efendim ihbar edildiğinde. Cezayı artık ne kadar gerekiyorsa gayet güzel rahat bir şekilde yazıyorlar ondan sonra.

0: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
1: Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. El evvelu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah. Ve men kâne fî galbihi Allah, fe mu'inuhu fit

akıl nimeti, iman nimeti bahşeden, bizleri kendine kul, Habibine ümmet kılan, bizleri eşrefi mahluk olarak yaratarak kainatı hizmetimize veren, bizleri kendisine muhatap alarak kitap indiren, peygamber gönderen, bizleri dua ederek, tevbe ederek, kulluğumuzu hatırlatarak, yanlışlarımızdan döndürerek bizleri huzuruna kabul eden, affeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz. İki cihanın güneşi sevgili Peygamberimiz, Hatemül Enbiya, İnsicünnün Nebisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Yine Hazreti Adem Efendimiz'den Peygamberimize kadar gelmiş, geçmiş bütün peygamberlerimize salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. İslam için, Kur'an için, hak için, hakikat için, Allah için, malıyla, canıyla, bedeniyle, ilmiyle sayu gayret gösteren, mücadele eden, cihat eden, bütün sahabe-i kiram efendilerimize, tabi'in efendilerimize, müştehitlerimize, alimlerimize, hocalarımıza, şehitlerimize, mümin ve müminata Yüce Rabbimizden rahmet niyaz ediyoruz. Hayatta olan mümin kardeşlerimize hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyoruz. Yüce Rabbim bizleri haktan, hakikatten, sırat-ı müstakimden ayırmasın inşallah. Hakkı hak bilerek hakka tabi olmayı, batılı batıl bilerek ondan uzak durmayı nasip eylesin. Şeytanın şerrinden, nefsimizin şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerlerinden, Mevlam bizleri, çocuklarımızı, ailelerimizi, akrabayı, teallikatımızı, bütün kardeşlerimizi emin eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Yüce Rabbim bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızı, ibadetlerimizi, hayır hasenatlarımızı, Allah için yaptığımız salih amellerimizi yüce dergahında ahsen-i kabul ile makbul eylesin. Görünür görünmez arzi ve semavi afet ve musibetlerden, felaketlerden, güç yetmez, takat erişmez arzi ve semavi afetlerden yüce Mevlam yurdumuzu, yuvamızı, beldemizi, ürünlerimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin inşallah. Bizlere helal rızık kazanmayı, helal yollarda harcamayı nasip ve müyesser eylesin. Değerli kardeşlerim, kıymetli müminler, bizim hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim, her ayetiyle bizlere emirler, nehiler, ibretler, tavsiyeler sunmaktadır. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın muhafazasında elimizdedir, zihnimizdedir ve kıyamete kadar da var olmaya devam edecektir. Rabbim Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan gidebilmeyi, nur saçan ayetlerinden müstefid olmayı bizlere nasip eylesin. Çocuklarımıza nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi var. Ashab-ı Kehf diyebiliriz. Özellikle bugün Allah'ın bize emaneti olan yavrularımızın gençlik dönemiyle alakalı bir takım hususları hatırlatırken bu ayetle başlamayı uygun gördüm. Kehf suresi 10. ayeti celilede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İz evvel fityetü ilel kehfi فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا. O gençler mağaraya sığındıklarında şöyle demişlerdi. اِذْ هَوَ الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ. O gençler mağaraya sığındıklarında فَقَالُوا şöyle demişlerdi.

Rabbena atina min ledünke rahmeh. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet göster ve içinde bulunduğumuz durumdan bize bir çıkış yolu göster diye dua etmişler. Ashab-ı Kehf, gençler. Neydi bu hadise? Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde bazı ayetler bu konularda bizi aydınlatacak mesajlar verir. Bu gençler niçin dua etmişlerdi? Hangi sıkıntıya düşmüşlerdi? Neden Allah'tan bir çıkış yolu, kurtuluş yolu aramışlardı? Neden gençler, inananlar dememiş, efendim büyükler dememiş gençler? İşte biliyorsunuz, putperest bir kavimde, ta önceki ümmetler döneminde, putperest bir kavimin içinde bazı gençler Allah'a inandıkları için sıkıntıya düşmüşlerdi. Tehdit almışlardı. Efendim, onlara baskı ve zulüm yapılmıştır. Şunu biliyorsunuz ve biliyoruz ki Hazreti Adem Efendimiz'den beri hak batıl mücadelesi devam ediyor. Bazen batıl galebe çalmış, inananlara zulmetmiştir. İnananlar bir takım sıkıntılara uğrayarak imtihan edilmişlerdir. Dolayısıyla bu gençler de putperest bir toplumda Allah'a inandıkları için, hakkı, hakikati, adaleti savundukları için, Allah'ın varlığını, birliğini, ahireti hatırlattıkları için o kavmin ileri gelenleri tarafından, o kavmin hükümdarları tarafından baskıya, zulme, hatta öldürmeye varacak tehditlere maruz kalmışlar ve fırsatını buldukları bir günde oradan kaçarak, o kavmin içinden uzaklaşarak bir mağaraya sığınmışlardı. Ve o mağarada Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre 309 yıl sığınmışlar. Yanlarında böyle köpekleri de var. 309 yıl bizim anlayacağımız ifadeyle, tabii ki Cenab-ı Hakk'ın indinde mekan, zaman bizimki gibi değil. Allah mekandan münezzehtir, zamandan münezzehtir. Dolayısıyla 309 yıl mağarada derin bir uykuya dalmışlar ve sonra uyanmışlardır. Ve bu gençler 309 yıl sonra uyanmışlar. İşlerinden birisi yanlarındaki parayla alışverişe çıkmış ve oradaki toplumun paranın geçersiz olduğunu, toplumun değiştiğini anlıyorlar. Bu gençler 309 yıl sonra ortaya çıkıyor. Şimdi bu hadise Kehf suresi diye ifade edilir. Kur'an-ı Kerim ana hatlarıyla bizi bunu böyle verir. Burada önemli olan mesajlar şudur. Şimdi bu gençler kaç kişiydi, hangi mağaraydı? Aşağı yukarı 7-8 tane ayrı ülkede, Tunus'ta, Mısır'da, Cezayir'de, İspanya'da, işte o gençlerin saklandığı mağara burasıdır diyenler var. Mesela Türkiye'de de 3 yerde, ayrı yerde Ashab-ı Kehf'in, mesela Tarsus'ta var. Kur'an-ı Kerim bunun yerini veya şahısların kaç kişi olduğunu, isimlerini bunlar üzerinde durmaz. Kur'an-ı Kerim ana fikri bize verir. Ana fikir nedir? Putperest, zalim, Allah'a inancı terk ederek kendi hakimiyetini kabul etmek isteyen bir yönetime karşı baş kaldıran gençlerin o toplumdan ayrılmaları, bir mağarada Allah'ın takdiriyle 309 yıl uyuyup kalmaları ve uyanmaları. Burada işte ahirete imanın, öldükten sonra dirilmenin hakikatlerini bize gösteren ibretli hakikatlerdir. İşte Kur'an-ı Kerim Kehf suresinin 13. ayetinde de öyle buyuruyor. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Hakikaten o gençler Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. İnanmışlardı. Biz de onları o zulmün, o zalim düzenin zulmünden kurtardık. Olmayacak şeyleri onlara uydurduk. 309 yıl
Yemeden, içmeden mağarada kimse bulamadan kaldılar, uyandılar ve tekrar tabii ki her nefis gibi ölümü tattılar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ve sevgili Peygamberimizin hayatında gençlik dönemiyle alakalı insanın gençlik çağlarındaki inanışları, inançları, ibadetleri ve sonuçta onların Allah nezdindeki mükafatlarıyla alakalı ayetler var, hadisler var. Gençlik, yani insanın en aktif, en verimli dönemi, enerjisinin olduğu, gücünün, kudretinin olduğu bir dönem, gençlik dönemi, bu delikanlı deriz bizim tabirimizde. Delikanlıdır, heyecanlıdır, tam yol kavşağındadır. Artık çocukluktan çıkmış, bir birey olmaya başlamıştır, yol kavşağındadır ve artık bu gençlerin bu anlamda toplum tarafından iyi anlaşılması, iyi yönlendirilmesi, ellerinden tutulması, onlara ufuk gösterilmesi yetişkinlere düşer, bilginlere düşer, anne babalara düşer. Dolayısıyla gençlik en deli zamandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerine, hayatına baktığımızda gençlere çok değer verdiğini görüyoruz. Değil mi? Önderimiz, rehberimiz, müjdecimiz, peygamberimiz gençlere çok değer verdiğini görüyoruz. Hazreti Ali gençlik dönemlerinde Müslüman olmuş, İslam'a büyük katkılar vermiş ve Peygamber Efendimizin damadı olma şerefine nail olmuştur. Efendim Muaz bin Cebel, Musab bin Umeyr, Abdullah bin Mesud genç yaşlarında kimisi komutan yapılmış, kimisi öğretmen yapılmış, kimisi vali yapılmış genç yaşlarında. 18, 20, 25 yaşlarında Peygamber Efendimiz cevherleri görmüş ve o gençleri hemen sorumlulukla beraber yüzleştirmiştir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu anlayışla biliyorsunuz bizim ecdadımızda da genç komutanlar var. Fatih Sultan Mehmet çağ açıp çağ kapatan komutan. 20 yaşında Roma'yı devirmiş, Bizans'ı yıkmış, İstanbul'u fethetmiş. Bugün 55 tane İslam ülkesi, bir İsrail'e gücümüz yetmiyor. Fatih 20 yaşlarında ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u diyerek bir hedef, bir inanç, bir yetişkinlik, bir aktiviteyle Cenab-ı Hak da ona nusretiyle yolunu açmıştır. Yardımıyla ona kolaylıklar sağlamıştır. Dolayısıyla gençlik dönemi sırtımızı döneceğimiz, onları öteleyeceğimiz, onlara kızıp darılıp da işte evi ocağı terk ettireceğimiz bir dönem asla değildir. Bak burada şu anda hep dedeler babalarız. Şu an henüz daha gençler camimize teşrif etmedi. Onlar hayatın içinde aktif. Belki Cuma'nın farkında değiller. Belki çünkü delikanlı zamanları. Neden? İşte bizim ihmallerimiz onları işte sosyal hayatta da ne yapıyor? Bir takım yerlerden uzaklaştırmaya başlıyor. Şapkayı önümüze koyma zamanı çoktan geldi geçti. İslam düşmanları, Siyonistler, emperyalistler, ta Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam'dan beri İslam'ın düzenini, nizamını, toplum yapısını yıkmak isteyen Yahudiler başta olmak üzere büyük oyunlar içerisindeler. Bunların başında aile geliyor, arkasından gençlik geliyor. Gençliği ne kadar İslam'dan, şuurdan, ahlaktan uzaklaştırırsak İslam toplumlarını çökertiriz teziyle hareket ediyorlar. Dolayısıyla İslam düşmanları en büyük oyunlarını ailemiz ve gençlerimiz üzerine oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız. Onun için hatalarımızı sorgulayacağız, gençlerimize sahip çıkacağız. 2000'li yıllarda yurt dışında olduğum bir dönemde bir cami açılışında bulunmuştum orada. Cami açılışında. Oranın belediye başkanının şu sözlerini hiç unutmuyorum. Belediye başkanı inançlı bir adammış. Hristiyan ama mutedil bir adam. Şunu söyledi. İşte Türklerin dedi ilk nesilleri geldi.
60'larda, 70'lerde ilk nesiller gitti. Onlar yine bir Türk ahlakı, İslam ahlakı, Türk kültürü vardı. Onlara pek nüfuz edemedik. Arkasından ikinci nesil geldi. Onları biraz ileri göre örseledik diyor. Üçüncü nesil, yani torunlara başladı mı, burada bir mücadele var. Biz diyoruz ki diyor, Alman kültürü, Hristiyan kültürü bu bize benzesin. Bir kolundan biz tuttuk, bir kolundan siz tuttunuz, gençleri çekiştiriyoruz diyor. Ben diyor bir Hristiyan olarak Müslüman gençlerin bize hizmet etmiş, Almanya'ya hizmet etmiş gençlerin kendi kültürleriyle, dinleriyle mutlu olacaklarına inanıyorum. Bize benzemeleri mümkün değil. Onun için bu cami açılışındayım. Buranın alınmasına ben önce öldüm diyor. Şunu bizim cemaatimize söylüyor Alman belediye başkanı. Bakın diyor, sizin gençlerinizi bizim toplum kendine benzetmek için çekiştiriyor. İşte bu camilerle de siz milli ve manevi değerlerini korumak için sahip çıkacaksınız. Bugün 20-30 sene önce Almanya'daki durum bugün ülkemizde de mevcut. Şer güçler buralara da nüfuz ettiler. Değişik akımlar, dernekler adı altında gençlerimizi çekiştiriyorlar, bizden koparmaya çalışıyorlar. Her kılıfa giriyorlar. Bunların istikametleri yok, bunların ahlakları yok. Nereden açık buldu oradan giriyor. Bazen hoca kılıfında, bazen tarikat kılıfında, bazen cemaat kılıfında, bazen efendim değişik isimlerde, özgürlük adı altında, hayvanseverlik adı altında, doğa, tabiat destekleme adı altında aileyi ve toplumu bozmak için büyük gayretler sarf ediyorlar, büyük paralar harcıyorlar. Biz de ufacık bir şeyden dolayı canımız sıkılıyor, genci kapıya atıyoruz. Küsüyoruz, öteliyoruz, irdeliyoruz. Nereye gidecek bu genç? İki tane, ben yurt dışında olduğum zaman iki tane futbol takımı kurdum camiye. Gençler futbola sevdar. Camimizin iki tane futbol takımı vardı. Çünkü camide olsunlar istiyorduk. O olmadığı zaman bu sefer şu dernekte, bu dernekte bir bakıyorsun gençler yoklar. O futbol bahanesiyle işte 15 yaş altı, 15 yaş üstü biraz böyle tepiniyorduk, tepeleniyorduk biz de yanlarında. Sonra camiye geliyorduk. İşte Allah'tır, kitaptır, bir ezan sesi duysun. Ben Türk'üm desin, Müslüman'ım desin. Bakın nasıl bir zor mücadele. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, gençlik gerçekten de en tehlikeli dönemdir. Yol ayrımındadır, yol kavşağındadır. O bakımdan bizlere düşen büyük sorumluluklar vardır. Gençlik dönemi sorgulama ve soru sorma zamanıdır. Sorgulamaya başlar artık. İnsan anlam arayışında olan bir varlıktır. Zaten sorgulamıyorsa bir insan ondan hayır gelmez. Aklını çalıştırmıyor demektir. İnsan ben kimim? Dünyadaki amacın nedir? Beni kim yarattı? Niçin yarattı? Görevim var mı? Sorumluluğum var mı? Veyahut da işte birileri ölüyor her gün. Bunlar niye geldi? Niye gidiyor? فَاَيْنَ تَسْهَبُونَ Bu gidiş nereye? Soruyor. Diliyle sormasa bile kalbiyle soruyor. Sormamız da gerekir. Sormadığımız gün biteriz. Sorgulamayan akıl olur mu? Hazreti İbrahim'i Kur'an-ı Kerim bize niye örnek gösteriyor? Genç yaşta Hazreti İbrahim babası put yapıyor. Efendim putları millet tapıyor, yapıyor put. Genç yaşta bakmış Allah Allah ya. Put yaptıkları puta tapıyorlar. Putun kendine zararı yok. Hasta olsam şifa vermez. Dara düşsem elimden tutmaz. Konuşsam beni duymaz. Ya bunlara niye tapıyorsunuz filan? Sorgulamaya başlıyor. Değil mi? Hazreti İbrahim sorgulayan peygamber. Aya bakıyor, güneşe bakıyor, yıldıza bakıyor. Putperest bir toplumun içinde aklını kullanarak Rabbimizin de lütfuyla isyan ediyor. Putları kırıyor, her şeyi göze alıyor. Biraz önceki Ashab-ı Kehf'in gençleri gibi. Artık sizin düzeninize uyduk demiyor. Dolayısıyla
sorgulamak gencin en doğal hakkıdır. Bize göre apuk supuk gelen sorular sorabilir. Biz eskiden hocalarımız ne derse sorgulamaktan korkardık. Kızarlardı, inanmıyor musun, zındık mı olacaksın filan derler. Şimdi gençler sorguluyor ve mantıklı cevaplar vermemiz gerekiyor. Gençlerin aklını sorularla çalıyorlar. Ve mantıklı, akla yatkın cevaplar bulamadığı zaman da bocalamaya başlıyor. Namazı, ibadeti, Allah'ı, dini, hesabı, cenneti, cehennemi sorgulamaya başlıyor Allah muhafaza. Onun için okumak ve bu noktada gençlerimizi iyi yönlendirmek, ellerinden tutmak her birimizin görevidir. Bizimki gibi amennâ ve seddaknâ demiyorlar şimdiki gençler. Soruyor, kafasına yatmadı mı, babası da olsa itiraz ediyor, isyan ediyor. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak bakın, bir kere insan-din ilişkisini çocuklarımıza, gençlerimize iyi anlatmamız lazım. Din neden vardır? Gençlerimiz şöyle görüyor şu anda, din kendi özgürlüklerini kısıtlayan bir takım kurallar olarak görüyor. Şunu yapacağım haram, bunu yapacağım yasak, kendini özgür hissediyor. Her şeyi nefsinin azgın zamanı, dinde helal haram koyunca Allah Allah diyor ya. Bu da dinde her şeye haram demeye başlıyor. Bu noktada bizlerin makul cevaplarla dinin neyi niçin yasakladığını ikna etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla deizm yaygınlaştı diyorlar. Yani deizm nedir? Allah'a inanıyor ama dinin kurallarının olmaması gerektiğine inanıyor. Hayatımıza karışmasın diyor. Dünyada kendimiz istediğimiz gibi yaşayalım. Kuralımızı kendimiz, tabi bu akımlar daha önceden başladı. Şimdi adı deizme geçti. Önceden işte Allah toplumumuza karışmasın, devletimize karışmasın derken şimdi hiç önce anne baba bana karışmasın filan, Allah-u Teala hayatıma karışmasın noktasına geldi. Dolayısıyla bizler değerli kardeşlerim, insanın dinle insanlık fıtratını koruduğunu hem kendi yaşantımızda göstermemiz hem de çocuklarımıza iyi izah etmemiz gerekiyor. Yani dini olan bir şey aynı zamanda insani bir şeydir. Din insanlık çıtasının aşağıya düşmemesi için mücadele eder. Fetvalar, artık fetvaların altına düştüğünüz anda insanlık çıtasını kaybetmişsinizdir. Din içkiye haram demişse sizin insanlığınızı elinizden aldığı için haram demiştir. Allah insana akıl vermiş, o akılla kainatı mamur et demiş, Rabbini bil demiş, insan gibi yaşa demiş. Sen bir takım sarhoş edici şeylerle o özelliğini kaybediyorsun, efendim zırvalıyorsun, pespaye bir hale düşüyorsun, çocuklarına işkence ediyorsun, eşine dostuna işkence ediyorsun, aileni boşuyorsun, trafik kazasına sebep oluyorsun. Dolayısıyla insanlık sınırın alta düşüyor. Ama bugün medeniyet dediğimiz bu gayri İslami güçler, odaklar, sistemler ne diyor gençlere? Ya kardeşim içki içmeden de nasıl sen diyor medeni olacak, onu yapma bunu yapma bir kadeh atacaksın diye böylece gençliğin aklını bulandırarak gidiyor. İşte insanlık çıtası alta düştüğü gün. Hırsızlıkta böyle haram saydığımız her şey de öyledir. İnsanı aldatmak, sahtekarlık değil mi? Günümüzde sahtekarlık almış başını gidiyor. Kimin kimi aldattığı belli değil. En basit insanlar devleti aldatmaya kalkıyorlar. Haksız yere maaş alabilmek için. Birileri birilerini aldatıyor. Emeklilerin maaşına gözünü dikiyorlar. İlle de yani bakın sahtekarlık işte İnsanlık çıtasını düşürmeye başladığımız anda ben insanım. Devlet beni sağlıklı, güvenli yaşamam için var. Ben nasıl devletin efendim benim için koyduğu bir takım şeylere farklı muamele ederim diye düşünmesi veya bir başkasının hakkına tecavüz ederken böyle düşünmesi gerekir makul bir insanın. Din bu çıtayı korumak için mücadele ediyor. Fıtratı korumak için, temiz olan fıtratımızı bozmamak için gayret ediyor. Çünkü her doğan
İslam fıtratıyla tertemiz doğmuştur. 2024 yılında Türkiye'de 2 milyon 800 bin dijital dolandırıcılık olmuş. Geçen gazetede gördüm. 2 milyon 800 bin kişi dolandırılmış. Çok akıllı fakat ahlakını, dinini, vicdanını arka plana atmış ama akıllı, her türlü şeytani şeyleri bilen insanlar tarafından. Yeri geliyor çocuğumuz, yeri geliyor komşumuz, yeri geliyor okuttuğumuz adamlar. Neden? İşte gençleri dinden soğutunca istedikleri işleri yaptırıyorlar. Oysa din, bakın şunu bilmemiz lazım. Biz bile bazen dinimizden burnumuzu kıvırıyoruz. Yahu din de düğünüme de karıştı, giyinmeme karıştı, örtünmeme karıştı. Allah Allah. Hiç mi bir şey yapamayacağız ya? Böyle bir psikolojiye sokuyorlar. Oysa din senin temiz kalman için kurallar koymuştur. Ve insanın yaratılış amacını insan dinden öğrenir. İnsan ahlakı dinden öğrenir. Etik diye bir şey çıkardılar. Ahlak yaratılıştaki güzelliktir. Hulk kelimesi, halaka kelimesi yaratılıştır. Ahlak da buradan gelir. Allah insanı tertemiz yaratmıştır. Bakın Hristiyanlıkta bir yanlış bir şey vardı. Din onu reddediyor değil mi? Hristiyanlıkta her doğan günahkar doğar diyorlardı. Niye? Efendim Hazreti Adem'in cennetteki hatasını her doğana yüklüyorlar ve belli bir yaşta onları vaftiz ediyorlar, Hristiyanlık anlayışı. İslam ne dedi? Bak burada tahrif ediyorsunuz. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْوَى Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Her doğan İslam fıtratı üzere temiz doğar. Dolayısıyla insan bu anlamda nedir? Ahlakı da dinden öğrenir. Dindar insan ahlaklı insandır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam اِنَّمَا بُعِسْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَحْلَاقِ Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim buyurmuyor mu? Güzel ahlak, hepimizin muhtaç olduğu, hepimizin aradığı, hepimizin sevdiği ahlaklı insan. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bizler, gençlerimizi bu anlamda dinin bizi korumak için yaratıcımızın bize sunduğu bir nimet olduğu noktasında ikna edeceğiz. Din-dünya ilişkisinde de gençlerimize yanlış şeyler söylüyoruz. Yani bazen söylemler var. Dünya müminin zindanıdır. Dünyada mutlu olmak mümkün değil. Genç bakıyor ki Allah zindanısa varsın biz de bu dünyada bir keyif çatalım. Yani din, bakın dinin tarifini yaparken bile şunu görüyoruz. Din, akıl sahibi insanları kendi iradeleriyle dünya ve ahirette mutlu kılmak için gönderilen, bakın dini çok değişik tarifler yapılmış ama ortak özelliği şudur. Din, akıl sahibi insanların kendi iradeleriyle kabul ettikleri, virgül, insanı dünya ve ahirette mutlu kılan, İlahi kanunlardır. Allah'ın kanunlarıdır. Hem dünyamızı hem ahiretimizi mutlu kılmak için Allah dini koymuştur. İmtihanlarımız olabilir, acılar çekebiliriz. Dolayısıyla gençliğe efendim böyle süfli bir hayat, hep çile çekeceğiz bir hayatı belki iyi niyetle ama yanlış bir bakışla verdiğimiz zaman gençler mesela dünyayı kötülüyorlar. Oysa İslam'ın kötülediği dünyevileşmedir. Dünya Allah'ın bize sunduğu büyük bir nimettir. Huve enşeakum minel ardı ve estağmerakum. O sizi yerden var etti ve size orayı imar etmeniz görevini verdi diyor Cenab-ı Hak. Sizi yarattı ve yeryüzünü imar etme, onarma, güzelleştirme, çalışma değil mi? İşte dünyayı kötülemek yerine dünyevileşmeyi kötüleyeceğiz. Bazıları dünyevileşiyor. Her şeyi dünyadaki hesaba göre yapıyor. Ahireti unutuyor.
İşte bunlar dince yasaklanmıştır. Ama dünya bizim ya cennetimizdir ya cehennemimizdir. Cenneti de kazanıp dengeli davranacağız. Dünyadaki güzellikleri göreceğiz. Hani bir kıssa anlatılır. Gencin birisi şöyle etrafına bakmış, yaşı 10-15 yaşlarında. O ailesiyle boşanmış, bu borç batağında batmış, o ağlıyor, bu sızlıyor. Dünyada bir düzensizlik var, bir türlü mutlu insanlar görememiş etrafında. Yahu bu mutluluğun yolu nedir, formülü nedir? Bana buna sorarken demişler ki, işte falan yerde bilge bir kişi var, git ona sor, mutluluğun formülünü sana o söylesin. Dağlar tepeler açmış, o bilge kralı bulmuş, sarayların içerisinde ihtişamlı bir mekanda insanlar giriyor çıkıyor, akıl danışıyorlar. Genç de huzura gitmiş, efendim demiş, ben 15 yaşındayım, belki bundan sonra yaşayacağım 40-50 yıl daha var yok, mutlu yaşamak istiyorum, bana bir formül söyle. O bilge kişi demiş ki, hele biraz meşgulüm, sen demiş şöyle bir çık, şu saray, hani girdiği saray ortam güzel bir yermiş, şöyle biraz bir yarım saat dolaş gel. Fakat sana şu kaşığı da veriyorum, şu kaşığın içine de biraz yağ koymuş, dikkat et bu yağı da dökme demiş, bir kaşık yağ vermiş eline. Genç saraya çıkmış, oraya bakmış, güzel güzel çiçekler, böcekler, saray ihtişamlı, nere baksa hayran kalmış, ağzı açık sağa sola bakarken, efendim kaşıktaki yağı dökmüş. Biraz sonra huzura gelince, geldim efendim demiş. Ne gördün demiş, valla çok güzel şeyler gördüm demiş. Efendim dünyanın en güzel şeylerini bu sarayınızda yapmışsınız. Çiçeklere, desenlere, yazılara, hatta sanata hayran kaldım. Peki kaşıktaki yağ ne oldu demiş. Bakmış kaşıktaki yağ yok. Tekrar doldurmuş kaşığına yağı. Git demiş, hem seyret hem de bu yağı muhafaza et. Yine kaşığına yağı dolduruyor. Bu sefer genç o kaşıktaki yağı dökmeyeceğim diye böyle dikkat et. Yürürken kaşıkta yağ tutabilir misin? Biz çocukken kaşıkta yumurta ile koşma yapardık onu düşürmemek için. Ona benzer bir şey. Kaşıktaki yağı dökmemek için hiçbir yere bakmıyor. Bu sefer de başka bir istikamete göndermiş. Gelince ne gördün demiş bu sefer. Hiçbir şey görmedim demiş. Kaşıktaki yağı muhafaza ettim. Bak koçum demiş, benim sana tavsiyem şu. Mutluluk saraydaki güzellikleri görmektir. Ancak kaşıktaki yağı dökmeden. Ne demektir bu? Saray dünya. Allah her türlü güzelliği bizim hizmetimize vermiş. Bizi de bu sarayda belli bir ömürle dolaşmamız için değil mi? Arzı döşek olarak sermiş. Kaşıktaki yağ da imanımız. Sarayın güzelliklerine dalıp da imanını terk etmeyeceksin. Ahlakını terk etmeyeceksin. İbadetini terk etmeyeceksin. İmanımı koruyacağım diye de dünyanın güzelliklerinden mahrum kalmayacaksın. Dünyanın güzelliklerinden işte mahrum kalmayacaksın. Mutluluğun sırrı budur. Hem imanını o kaşıktaki yağı koruyacaksın, hem de Allah'ın senin için yarattığı o nimetlerden helal dairesinde istifade edeceksin. Şimdi gençlerimizin mantığı nedir? O haram, bu haram. Bu ortamı, bu duyguyu bir şekilde birileri veriyor, veriyoruz ya. Onun için bu noktada değerli kardeşlerim, din-dünya ilişkisini çok sağlıklı kurmamız lazım. Cennetimizi de cehennemimizi de dünyada kazandığımızı, dünyanın böyle kaldırıp atılacak bir yer olmadığını, dünyanın, biz dünyada Allah'ın halifesi olarak, akıl sahibi insanlar olarak yaratıldığımızı gençlerimize söylememiz lazım ve dünyayı kötülemememiz lazım. Dünyevileşmeyi kötülememiz. Dünyevileşmeyeceğiz. Seküler hayat diyorlar. Dini bir tarafa bırakıp nefse göre yaşama. Helali, haramı, toplumsal hayatı, her şeyi nefsine göre.
Allah bizi sekülerleşmekten, dünyevileşmekten muhafaza eylesin. Ama dünyamızı da ahiretimizi de mamur eylesin inşallah. İki cihanda da mutlu olmayı nasip eylesin. Hem gençlerimize hem cümlemize. Hayat böyledir değerli kardeşlerim. Onun için mesela bazı tabii çok ileri yaşlarda olabilir. Dinimiz genç yaşlarda inzivaya çekilmeyi, dünyadan el ete çekmeyi, efendim çoluğunu, çocuğunu, çevresini ihmal etmeyi yasaklıyor. Ben sabahlara kadar oruç tutacağım, gece sürekli oruç tutacağım diyeni, ben sabahlara kadar namaz kılacağım diyeni, ben hiç evlenmeden ibadet edeceğim diyen gençleri Peygamberimiz men ediyor. Ben Allah'tan en çok korkanınızım diyor. Bazen çalışırım, bazen ibadet ederim. Bazen oruç tutar, bazen iftar ederim. Ve evlenenizim diyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, din-dünya ilişkisinde gençlerimizin sıkıntısı var. Yani dindarlaşmayı dünyadan kopmak olarak algılıyor. Öyle bir şey. Hazreti Ebubekir Efendimiz gerçekten zengindi. Hazreti Osman Efendimiz zengindi. Zenginlik kötülenmemiştir İslam'da. İslam'ın şartlarından birisi zenginliğe bağlıdır. Ha önümüzdeki efendim Kurban Bayramı var. Zengin olursan Allah'a yakınlaşmak için kurban kesebiliyorsun. Öyleyse dünyevileşmede yalnız kaşıktaki yağı dökmeyeceksiniz. Dünyaya dalıp, işe güce dalıp, sarayın güzelliklerine dalıp imanımızı zaafa uğratmayacağız değerli kardeşler. Bir de mesela rasyonalizmi eleştirelim derken yani akılcılık var şimdi son yıllarda 200-300 yıldır bu filozoflardan zaman ta eskiden beri var akılcılık. Gençlere bunu pompalıyorlar. İşte din dogmatiktir. Onun helali haramı sorgulanamaz. Akılcı olacaksın. Yani bunu duyuyoruz. Televizyonda duyuyoruz. Siyasetçiden duyuyoruz. Öğretmenden duyuyoruz. Şurada burada duyuyoruz. İster anlayın ister anlamayın duyuyor. El altından bizim değerlerimizi yıpratıyorlar. Belki biz farkında değiliz ne demek istediklerini ama o altımızı oyuyorlar. Akılcı olacaksın diyor. Şimdi bizler de bunlara karşı aklı kötülemeye başlıyoruz. Dolayısıyla bir akıl vahiy çatışması ortaya çıkınca genç akıl diyor ya Allah akıl vermiş onu kullanmamız lazım diyor. Aklı aşağılamaya başlıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de ayet-i celilede وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَعْضِلُ مَا كُنَّا ف۪ي أَصْحَابِ السَّعِيرِ eğer kulak vermiş ve akletmiş olsaydık bu ateşe girmezdik diyecekler diyor cehennemde bazıları. Eğer aklımızı çalıştırsaydık bu ateş bizi yakmayacaktı, cehenneme düşmeyecektik. Aklını çalıştırmayanların, aklını efendim devre dışı bırakanların cehenneme gideceklerini dolayısıyla anlatıyor ayet-i celile bize. Mülk suresinde وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا ف۪ي أَصْحَابِ السَّعِيرِ eğer biraz kulak vereydik, konuşanları dinleseydik, bilgiye talip olsaydık ve bir de aklımızı çalıştırsaydık, değil mi? Her dinlediğine ne yapmayacaksın? Her duyduğuna inanmayacaksın. Akıl, Cenab-ı Hak, değil mi? Akıl aslında bizi kötülüklerden koruyan bir melekedir. İnsan aklı eğer kalbi kararmamış, vicdanı alt, İslam'da akıl ve kalp ikilisi çok önemlidir. Ya kalp çok önemli, kalp başlı başına anlatılacak bir şey. Bunları birbirinden koparmayacağız. İşte bizdeki mesela tasavvufi yapılar da böyledir. Birbirine çatıştırıyorlar. Mesela kelamcılarla tasavvufçular çoğu zaman çatışır. Hayır. Biri kalbi, gönlü ön plana çıkarır, o yolda ilerler. Öbürü aklı kullanır, öbürü fıkhi, zihni, efendim tefekkürü kullanır. Bunlar aslında birbirini tamamlayan cüzlerdir. Ama cahil insanların eline düşünce birbirinin rakibi gibi oluyorlar. Kelamcı fıkıhçıya saldırıyor, fıkıhçı tasavvufçıya saldırıyor. Vatandaş da bakıyor ki kelli felli adamlar birbirine sapık diyor, zındık diyor efendim. Biz nerede yapacağız, ne yapacağımızı şaşırıyoruz bu sefer. Oysa değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de aklı ön plana çıkaran 700'e yakın ayet var.
6000 küsür ayetten 700 tane akıldan bahseden ayet var. Olur mu böyle önemsiz bir şey? Aklı demek ki Allah bize, değil mi? Bizi farklı kılan özelliklerin başında bu gelir. Öyleyse değerli kardeşlerim, akıl Allah'ın nurundan bir parçadır diyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Allah'ın nurundan bir parçadır. Bugün Müslümanlar bilgiyi, fikir üretmeyi ve değer üretmeyi, düşünmeyi terk ettikleri için dünyaya söyleyecek sözleri yok. Kendi gençlerine söyleyecek sözleri yok. Eski bizim alimlerimiz, büyüklerimiz gerçekten bu noktada çok bilgin insanlar vardı. İbn-i Sina'lar, Gazali'ler, Farabi'ler. Ama maalesef bugün dünyada büyük çapta alimlerimiz, bilginlerimiz çok kalmadılar. Düşünmeyi, üretmeyi, tartışmayı terk ettikleri için. Herkes birbirinden taşlanmaktan korktuğu için. Onun için değerli kardeşlerim, bir, sorgulamaktan korkmayacağız. Işık yanıp sönmeye başladı, daha söyleyeceklerimiz var ama. İki, yani gençlerimizin özellikle Allah'la ilgili, dinle ilgili, ahiretle ilgili mutlaka sorular olabilir. Bunları makul karşılayacağız. Bunlar imanın tahkike ermesi açısından bir fırsattır. Bunları doğru adreslere, doğru yerlere yönlendirerek ne yapacağız? Dinin sınırları içerisinde biz çocuklarımızı İslam düşmanlarına yem etmeyeceğiz değerli kardeşlerim. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz Zilhicce'nin günleri yaklaşıyor, kurban günleri yaklaşıyor. Estağfirullah vel fecri ve leyalin aşrin ve şef'i vel vetr, 10 geceye yemin olsun. Dolayısıyla Zilhicce'nin önümüzdeki pazartesinden itibaren ilk 10 günü dediğimiz bereketli günler, ibadetin, taatin, orucun sevap olduğu günler, Arefe gününün, bayramın, Allah'a yaklaşmak için kestiğimiz kurbanlarımızın yaklaştığı günler. Bu günlerin de kadrini, kıymetini bilelim inşallah değerli kardeşlerim. Nafile oruç tutarak,

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi çaysıyla. Yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji FM.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le görüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 844 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince karayollarındaki trafik yoğunluğunun akıllı ulaşım sistemleri üzerinden anlık olarak takip edileceğini bildirdi. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda turuncu ekiplerin 7/24 esasına göre görev yapacağını belirten Uraloğlu, yol güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Filosu'nun son üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki ilk görevi için Filyos Limanı'ndan ayrıldığını ve böylece Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısının 5'e çıktığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 18-24 Mayıs tarihleri arasında başvurular gerçekleştirilecek.
2: Spor.
1: Kadın tekvando milli takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik tekvando milli takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlar da Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz, dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Bunu arada sırada kendimize hatırlatmamız lazım. Benden bir tane daha yok dedi sevgili Hande Yener programın açılışını. Böyle küçük bir hatırlatmayla yaptık. Hepimiz şahsımıza münhasırız. Bizden bir tane daha yok. Kendinizin kıymetini kendiniz bilin. Hayatın ritmi başlıyor. Güzel bir cuma günü olsun. Bugünün de tadını çıkartmak için kimseye ihtiyacınız olmasın. Kendi başınıza kahve içmeyi sevin. Kendi başınıza oturup bir kafede, bir yerde, bir parkta kitabınızı okuyun. Keyfinize bakın. Sizden bir tane daha yok unutmayın. Peki hayatın ritmini birlikte yakalayacağız ama bugün 2 saat boyunca. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olursanız cumadan birlikte daha fazla keyif alacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Başladı bile.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

güzel şeylerden bahsedelim istiyorum. Güzel haberler verelim istiyorum. Zeynep Bastık'tan da güzel bir haber geldi. Bu kez şarkılarından, albümlerinden bahsetmeyeceğiz. Biraz özel hayatından bahsedeceğiz. Biraz magazinsel kısma bakacağız. Evlilik haberi geldi Zeynep Bastık'tan. Biliyorsunuz, duymayanlar varsa duyurmuş olayım. Biliyorsunuz, oyuncu Serkay Tütüncü ile ilişkilerinin ikinci yılını Paris'te kutluyorlardı. Evlilik haberi geldi. Evlilik teklifi haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Romantik karelerde dikkat çeken bir başka detay vardı. Acaba Zeynep Bastık bebek mi bekliyordu? Zira Serkay Tütüncü Zeynep Bastık'ın karnını tutmuştu bu evlilik fotoğrafında. Zeynep Bastık tabii bu haberler hemen sosyal medyada paylaşılınca, yani öyle bir yer ki sosyal medya, çok güzel bir haber duyuruyorsunuz ama altına moralinizi bozacak ya da canınızı sıkacak yorumlar yapılabiliyor. Bu yüzden o yorumları çok fazla kale almayın, dikkate almayın. Zeynep Bastık da bu çıkan hamilelik söylentilerini yoldan yalanladı daha Türkiye'ye dönmeden. Evlilik için acele etmediklerini, herhangi bir hamilelik durumu olmadığını söylemiş, hatırlatmış olayım ben de duymayanlara. Eyvah dedi Zeynep Bastık. Geride bıraktık, emirle devam edelim. Ya Rab'la günümüzü güzelleştirsin.

Temizliği hangi günler yapmayı tercih ediyorsunuz? Eğer çalışıyorsanız muhtemelen hafta sonu için temizlik planları da yapıyor olabilirsiniz. Ya da hafta içinde böyle geçiştirdiğiniz zamanlar olabilir. Bir yardımcı almış olabilirsiniz. Ancak ne sıklıkta evinizi temizliyorsunuz ya da ne sıklıkta temizlemeniz gerekir? Bunu hiç konuşmadık değil mi bugüne kadar? Ev temizliğine yeni başlayanlar, bu işe yeni atılanlar için ne sıklıkta temizlenmesi gerektiğine dair geniş bir rehber yayınlamışlar. Bence evin içindeki eşyanın durumuna göre, evin konumuna göre, camları açıp açmadığınız veyahut her gün bir evcil hayvanla yaşayıp yaşamadığınıza dair detayları da gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü tek başına yaşadığınızda daha az kirleniyor. Daha kalabalık ailelerde, evcil hayvanı olanlarda temizleme sıklığı değişebiliyor. Her gün günlük temizlik yapmak istiyorsanız eğer bu gereksiz olabilir ama işte mutfakta, yatak odasında, bazı yerlerde, banyoda günlük temizlikler yapmak gerekebilir. Genel dağınıklığı her gün toplamak gerekebilir. İşte gardolapların içi, buzdolabının içi vesaire, onları böyle birkaç haftada bir toparlayabilirsiniz. Yerleri her gün değil birkaç günde bir silebilirsiniz. Banyoyu haftalık olarak genel temizleyebilirsiniz mesela. Bitkilerin de tozunu almak lazım. Onları da böyle yıkayıp haftada bir temizleyebilirsiniz. Kilerler, dolaplar, pencereler vesaire, perdeler, bunları da birkaç haftada bir yapabilirsiniz. Dediğim gibi kişiye göre değişkenlik gösteriyor. Evin kullanımına göre değişkenlik gösteriyor. Ama bu işe yeni başladıysanız, yani daha doğrusu bir evi yeni kurup yeni bir düzene oturtmaya başlıyorsanız, bu sıklığın yeterli, normal düzeyde olduğunu söylüyorlar. Öyle her gün kendinizi yormaya gerek yok diyelim, zaten zamanla siz de anlayacaksınız. Peki, mis gibi güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Temizlikten ziyade bana sorarsanız gezmeye, eğlenmeye daha fazla vakit ayırın.

Şimdi bayram yaklaşıyor, yaz yaklaşıyor. Dolayısıyla bu haftalar biraz daha diyet açısından sıkı tutmamız gereken haftalar. Bayrama daha fit girebilmek, yazı daha fit karşılayabilmek için. Ancak muhtemelen sizde de aynı problem var. Kilo veriyorsunuz ama sonra bir müddet sonra tekrar o verdiğiniz kiloya geri dönüyorsunuz. Neden hep aynı kiloya dönüyoruz diye araştırmışlar. Bağışıklık sistemimizdeki gizli bir hafızayı keşfetmişler. Ah, o hafızaya keşke farklı kiloları da kaydedebilsek. Obezitenin sadece yağ hücrelerinde değil, bağışıklık sisteminde de kalıcı izler bıraktığını, hafızaya kaydettiğini ortaya çıkartmışlar. Kilo veren kişilerde bazı hücreler yıllar sonra o eski kilolu günlerini hatırlıyorlar ve o günlere geri dönebiliyorlar. Tekrar kilo alabiliyor vücut. Tekrardan verdiğiniz kiloları geri alma sebebinin vücudun hafızası olduğunu söylüyorlar. Yoksa bizim yememizle kesinlikle alakası yok. Sağlıklı bir gün daha başlasın tabii ki. Şaka bir yana, sağlıklı beslenelim. Her şeyden önemlisi sağlıkla karşılayalım yazı.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Yazın en sevdiğiniz yanı nedir? Benim en sevdiğim yanı böyle terliklerle, sandaletlerle dışarı çıkabilmek aslında. Böyle bir tişört, bir şort, bir sandalet, bir terlik. Peki 2026 yazının sandaletlerinden bahsedelim birazcık. Zira modayı şekillendirecek gibi gözüküyor. Parmak arası terlikler 90'lar ve 2000'lerde olduğu gibi. Yine 2026 yazında ön planda olacak hanımlar, haberiniz olsun. İpli sandaletler oldukça zarif gözüküyorlar. Yine 2026 yazında çokça varlar. Dolgu topuklu sandaletler, jeli sandaletler hala çok seviyorum. Aslında çok sağlıklı gelmiyor jeliler ama güzel duruyor. Sağlıklı değil ama deniz kenarında da iyi gidiyor. Mikro topuklu sandaletler, terlikler de yine bu yaz göze çarpan, dikkat çeken detaylar arasında. Haberiniz olsun, şıklığınızı tamamlamak için sandaletlerinizi hazırlayın.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Centilmen'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

ve dahi cuma gününde de genelde orta ve doğusunda ülkenin yağış beklenirken cumartesi ve pazar gününde ülkenin tamamına yağış yayılıyor diyebilirim. Haberiniz olsun. Plan programına göre yapılsın. Daha yaz gelmedi. Bunlar bahar yağmurları, biraz daha tehlikeli olabiliyorlar.

zihnimizi genç tutmanın yollarından birinin hep bulmaca çözmek olduğunu söylerlerdi bize. Hatta babam yıllardır bulmaca çözer, çözmeye de devam eder. Evet, zihni de yerinde ama sadece bulmaca yeterli mi? Tabii ki değil. Uzmanlar düzenli egzersizin, yürüyüşün, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da beyin sağlığı için oldukça etkili olduğunu söylüyorlar ama zihin keskinliğini korumak deyince akla gelen ilk yöntemlerden biri bulmaca çözmek. Çengel bulmacalar, sudokular, kelime avları uzun yıllardır beyin antrenmanı olarak görülüyorlar. Nitekim 2020 yılında yayınlanan bir araştırma bu bulmacaların beyin eğitimi ve bilişsel faydaları açısından en çok tercih edilen aktiviteler arasında olduğunu ortaya çıkartmış. Bu yüzden demans riskini azaltmaya yönelik stratejiler konusunda uzmanlaşmış nörologlar da bulmaca çözmeyi tavsiye ediyorlar. Peki o halde eski alışkanlıklara geri döndüğümüz, bulmacaları çözdüğümüz, belki de serin bir gölgede keyifle günün tadını çıkarttığımız bir cuma günü olacak. Ne dersiniz? Kendinize de vakit ayırmayı ihmal etmeyin.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Meteoroloji Tokat dahil birçok il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli yağışlar ani sel ve heyelan riskine yol açacağı belirtildi. Tokat'ta yerel basın temsilcileri Erbaa'da kamu kurumlarını ziyaret ederek bölge gündemini değerlendirdi ve yerel medyanın toplumsal faydasını vurguladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapılan ikinci dalga operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, usulsüzlük ve rüşvet suçlamalarıyla yürütülüyor. İnşaatlarda iskan ruhsatı işlemlerinde usule aykırılık iddiaları bulunuyor. Yunanistan, Türkiye'nin meclise sunacağı Mavi Vatan Kanunu'na tepki gösterdi. Bu yasa teklifi Türkiye'nin deniz yetki alanlarını artırıyor. Yunan bakanlar, Türkiye'nin tek taraflı adımlarını uluslararası düzeyde tanımadıklarını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027'ye kadar uzatacaklarını açıkladı. Bu durum yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Merkez Bankası 2026 yılı enflasyon tahminini %26 olarak belirledi. Mayıs-Aralık dönemi aylık enflasyon hedefi ise %1, 19. Temmuz'da ve Ocak'ta memur maaşlarına olası zam oranları merak ediliyor. Batman'da 9 yaşındaki bir çocuk parkta oynarken 14 yaşındaki bir çocuk tarafından bacağından tüfekle vuruldu. Yaralı çocuğun sağlık durumu iyi, babası şüphelilerin yakalanmasını istiyor. Spor. Galatasaray Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'nın menajeriyle İstanbul'da görüşecek. Transferde sona yaklaşan Sarı Kırmızılılar Juventus'un teklifini geride bıraktı. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de bir yıl ücretsiz oynamak istediğini belirtip başkan adaylarına 1907 TL'ye oynamaya hazır olduğunu ifade etti. Ayvalık Gücü playoff final maçı öncesinde Balıkesir protokolü tarafından ziyaret edildi. Heyet takıma başarı dilekleri iletti ve destek mesajları paylaştı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 55 kuruştan, gram altınsa 6704 lira 47 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava durumu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 12 derece. Sivas'ta bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 12 derece. Yozgat'ta bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 11 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam.
3: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
4: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi bazı yemeklerin kökeninin bildiğimiz kadar eski olmadığını ya da bildiğimiz yerlerden, bildiğimiz ülkelerden gelmediğini söylüyorlar. Misal makarnayı biz hep İtalyanlar üretmiştir diye düşünürüz ama makarnanın İtalyan değil Çin icadı olduğunu söylemişler. Dünyanın en sevilen, hatta dünyanın en çok mutlu eden yemeklerinden biri makarna hiç şüphesiz. Fakat bu bilginin lezzetini değiştirmeyeceğini bilsek de makarnanın kökeninin Çin'e dayandığını söylüyorlar. Çin'de bulunan 4000 yıllık eriştelerin makarnanın gerçek kökeninin aslında İtalya'dan değil Çin'den çıktığını söylüyorlar. Çin'den Akdeniz'e uzanan makarnanın ilginç bir yolculuğu varmış. Kökleri aslında Çin'e kadar uzanıyormuş. Dediğim gibi belki lezzetini değiştirmez ama aklınızda olsun, zaman zaman bu bilgilerin de yeri geldiği vakit ortamlarda satılacağını düşündüğüm için size hatırlatmak istedim. Bugün de öğle yemeğinde, akşam yemeğinde ne yesem diye düşünenlere de küçük bir tavsiye vermiş olayım.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
3: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var.
3: Bu programda hayatın ritmi var.
2: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Yaz yaklaşırken en çok soğuk içecekleri özlüyoruz değil mi? Hele ki soğuk kahveler. Peki siz yazın en çok hangi içeceği tüketmeyi tercih ediyorsunuz? Pek çok faktörün insanoğlunun yaşam süresi üzerinde etkili olduğunu söyleyen uzmanlar yaz içeceklerinin ömrü kısalttığını söylemişler. Serinlemek amacıyla tükettiğimiz bazı içeceklerin ultra işlenmiş gıdalar içerdiğini, dolayısıyla fazla tüketmenin kalp damar hastalığı riskinden tutun da pek çok hastalığa kadar riski %12'den fazla yükselttiğini söylüyorlar. Bu yüzden önümüzdeki yaz günlerinde tüketeceğiniz soğuk içecekleri daha sağlıklı tercih etmenizi hatırlatmak isterim. Şekeri, tuzu azaltmanız gerektiğini, daha sağlıklı içecekler tüketmeniz gerektiğini zaten biliyorsunuz ama ben bir kez daha eklemiş olayım. Yaklaşan bu güzel yaz günlerinde hayallerinizi süsleyen bol köpüklü, bol kremalı kahveleri bir kenara koyun isterim.

0: fotojenik.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Yaz yaklaşırken kilo veremeyen kadınlara güzel bir haber vermek istiyorum. Yani aslında hem erkekler hem de kadınları ilgilendiriyor bu haber. Ama kilo veremeyen ya da vermek istemeyen ya da kendini olduğu gibi mutlu gören kadınlara güzel bir haberim var. Yapılan bir araştırma. Özellikle balık etli kadınlarla evli olan erkeklerin, aslında bu araştırmanın sonucu erkekleri daha çok ilgilendiriyor. Balık etli kadınlarla evli olan erkeklerin zayıf kadınlarla evli olan erkeklere nazaran 10 kat daha mutlu olduğunu ortaya çıkartmışlar. Temel görüşe göre biraz daha kilolu balık etli olan kadınlar ilişkiler için biçilmiş kaftan, zira daha mutlular, daha pozitifler, daha güler yüzlüler. Şimdi zayıf olan ya da normal kilolu olan kadınların suratsız olduğunu söylemiyorlar bu araştırmada. Sadece biraz daha kilosu fazla olan kadınların daha güler yüzlü olduğunu ima etmişler. Öyle mi? Bence kişiden kişiye farklılık gösterse de yine de evet, daha güler yüzlü olduklarını uzun yıllardır hep söylerler. Bu yüzden aklınızda olsun sevgili beyler. Eşiniz, sevdiceğiniz biraz kilo aldıysa daha mutlu, en azından 10 kat daha mutlu bir hayat sürme ihtimaliniz var.

Her ne kadar kilonun çok iyi bir şey olmadığını bilsek de bu 3-5 kilonun aramızda lafı olmuyor ama siz yine de spor yapmaya, hareket etmeye devam edin. Şimdi bile başlasanız bir 2 yıl sonra daha genç hissedeceksiniz. Şimdi bile başlasanız spora birkaç ay sonra daha mutlu hissedeceksiniz. Hatta anında etki görmeye başlayacaksınız. Yapılan yeni bir araştırma, kalbinizi 20 yıl gençleştirmek istiyorsanız egzersiz yapın diyorlar. Misal sadece 2 yıl egzersiz yapmış olmanın 50 yaşındaki bir kalbi 30 yaşına geri döndürebileceğini söylemişler. Yani fit bir vücuda sahip olmak değil, sadece sağlıklı bir kalbe sahip olmak için de mutlaka egzersiz yapmak gerekiyor. Hiç değilse çıkın dışarı, takın kulaklığı, yürüyüşünüzü yapın. Kulağınızda en sevdiğiniz şarkılar, tabii ki hayatın ritminde Simge var bu kez radyolarınızda.

Cuma'nın en güzel saatlerini paylaştık. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Pekala, biz ayrılan 2 saati tamamlamışız. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Ben Renna, mikrofon başından ayrılacağım. Hayatın ritmi bugünlük sona erecek ama merak etmeyin. En sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda kalmaya devam edecek. Pazartesi günü yine hayatın, günün, anın ritmini birlikte yakalayabilmek üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 47.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi öncesinde gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden 88'i tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'inin tutuklandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamu kurumları denetim faaliyetleri değerlendirme toplantısı düzenlendi. Yılmaz, insanı merkeze alan bir kamu hizmeti sunumu anlayışıyla kamu denetim sisteminin etkinliğini artırarak vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvuruların tamamlanacağını açıkladı.
3: Spor.
2: Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlar da Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz dedi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Evet. Dönünce
1: yakışır bana Bellona.
2: Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
1: Reklam.

0: Farkında değil. Farkında değil. Reklam.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Reklam. Radyo Sinerji.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
1: 5 numara.
4: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
3: 4 numarada Hande Yener Ego.
1: 4 numara.
3: Semih Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
3: Sezen Aksu, Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
1: 2 numara.
4: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
3: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran, zirvenin

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bay.

0: yaşından çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete Pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sağanak yağışlar Keçeci köyünde su baskınlarına yol açtı. Yollar

0: kapandı, tarım arazileri su altında kaldı. Vatandaşlar su tahliye çalışmaları yaptı. Talazan Köprüsü çevresinde su seviyesi hızla yükseldi. Piknik alanları tamamen su altında kaldı. Vatandaşlar durumu yakından takip ediyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
0: Kastamonu Üniversitesi'nde araştırma görevlisi AD erkek öğrencisine cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Üniversite olayın ardından gerekli idari sürecin başlatıldığını ve değerlerine aykırı durumlara müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı. Merkez Bankası'nın Mayıs anketinde emekli ve memur maaşlarına Temmuz'da yapılacak zam oranları belirlendi. SSK ve BAH kur emeklileri için %17,4, memur emeklileri içinse %13,2 olarak öngörülüyor. Erzincan'da dereye yuvarlanan otomobilde iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 16 ve 17 yaşındaki iki şüpheli tutuklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC kurye belgesi için temin süresinin 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. 1 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemenin detayları ise belirlendi.
1: Spor.
0: Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal'ın kadro dışı kalışının yanlış yönetildiğini belirterek Konya Spor maçında onun olmasının sonucu değiştireceğini söyledi. Sacramento Kings forveti Keegan Murray sol ayak bileğinden ameliyat oldu. Operasyon kemik parçalarını temizlemek amacıyla gerçekleştirildi. 6 ila 8 hafta içinde değerlendirilecek. Eski NBA oyuncusu Damian Lee 33 yaşında basketbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sosyal medya paylaşımlarında minnettarlığını ifade etti.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 55 kuruştan, gram altınsa 6701 lira 74 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 16 derece olacak ve hava durumu parçalı bulutlu. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece olacak ve hava durumu parçalı bulutlu. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olacak ve hava durumu kısmen güneşli. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: yalnız çıkart şüphelerini. 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji.
2: Hazır değilim, sana gelemem, zamanım var, mi bilirim var.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
3: Reklam.
4: Haber.
5: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 844 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince karayollarındaki trafik yoğunluğunun akıllı ulaşım sistemleri üzerinden anlık olarak takip edileceğini bildirdi. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda turuncu ekiplerin 7/24 esasına göre görev yapacağını belirten Uraloğlu, yol güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Jandarma Genel Komutanlığı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'inin tutuklandığını bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 18-24 Mayıs tarihleri arasında başvurular gerçekleştirilecek.
6: Spor.
5: Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlar da Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz dedi.
0: Para piyasaları.
5: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
4: Haber. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Varsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Numarayı tuşla. Radyo parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Gentleman'de bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel bıçaklı kavgada hayatını kaybetti. Olayla ilgili 16 ve 17 yaşındaki iki zanlı tutuklandı. Güvenlik kameraları kavgayı kaydetti. Manavgat Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet davasında Niyazi Nefi Kara 45 yıl 22 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada TÜTER'de 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi. Toplamda 41 sanık yargılandı. Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret davasında sanığa 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme Güneş'in kişiliği ve giyimi üzerinden yapılan hakareti değerlendirerek cezayı indirimle belirledi. Diyanet, Boş'un hayvan sevgisi temalı reklamının kaldırılmasının ardından aile müessesesinin zayıflatılmak istendiğini vurgulayarak dikkat çeken bir hutbe yayınladı. Hutbede toplumsal sorumluluklara dikkat çekildi. Erzincan'da bir otomobil dereye yuvarlandı. Kazada iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Spor. Galatasaray, Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva ile transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydetti. Menajeri İstanbul'a geldi ve anlaşma sağlanmaya çalışılıyor. Milli sporcu İlke Özüksel Mihrioğlu, Bulgaristan'daki Modern Pentathlon Dünya Kupası ikinci etap yarışlarında finale yükseldi. 17 Mayıs'ta finalde mücadele edecek. Sporting Braga'dan Rodrigo Zalazar'ı 30 milyon euro bonservisle transfer etti. Uruguaylı futbolcu teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor ve kilit rol oynaması bekleniyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 55 kuruştan, gram altınsa 6752 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda.

0: Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sağanak yağışlar Keçeci köyünde su baskınlarına yol açtı. Yollar kapandı, tarım arazileri su altında kaldı. Vatandaşlar su tahliye çalışmaları yaptı. Talazan Köprüsü çevresinde su seviyesi hızla yükseldi. Piknik alanları tamamen su altında kaldı. Vatandaşlar durumu yakından takip ediyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 16 derece olacak ve hava durumu parçalı bulutlu. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece olacak ve hava durumu parçalı bulutlu. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olacak ve hava durumu kısmen güneşli. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 844 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince karayollarındaki trafik yoğunluğunun akıllı ulaşım sistemleri üzerinden anlık olarak takip edileceğini bildirdi. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda turuncu ekiplerin 7/24 esasına göre görev yapacağını belirten Uraloğlu, yol güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Jandarma Genel Komutanlığı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'inin tutuklandığını bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 18-24 Mayıs tarihleri arasında başvurular gerçekleştirilecek.
2: Spor. Kadın tekvando milli takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik tekvando milli takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlar da Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz, dedi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de doğu ve güney

0: Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam. Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre. En iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Yaptık.
1: Reklam.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
3: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
4: 0543 746 37 54
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Bölgenin en güçlü sesinde yaşanmaya dair özel dakikaların paylaşımı için Şarkılar Bizi Söyler programı başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dostlarımız, tıbbi bestekarlardan güzel bir eserle devam ediyoruz. Bestesi Saadettin İçli, sözü Fatma Aksar'ın ait güzel bir çalışmadır. Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati benimdir diyor sanatçımız.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, günün her saatinde yanı başınızda olmaya devam ediyoruz ve günün en güzel dakikalarını eşlik ediyoruz. Bizleri şu dakikalarda çalışarak dinleyen sevgili dostlarımız varmış. Onlara da sevgi ve esenliklerimizi iletelim efendim. Dostlarımız Zeki Müren yorumundan güzel bir çalışma istemişler. Bizler de paşamızın sesinden güzel bir sanat müziği eseri paylaşıyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programında.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce
1: yakışır bana Bellona.
2: Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programının yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz efendim. Yine en özel çalışmaları, en özel eserleri, en özel seslerden siz sevgili dostlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Seçil Heper seslendirecek efendim sıradaki eserimizi.

sevgili dostlarımız yaşanmaya dair özel dakikaların paylaşımı için Şarkılar Bizi Söyler programı devam ediyor. Sanat müziğimizin en sevdiğiniz çalışmalarıyla beraber. Güzel bir Nalan Altınörs çalışması paylaştık. Geride bıraktık bu güzel çalışmamızı ve şu dakikalarda sanat müziğimizin erkek vokallerinden bir tanesiyle devam ediyoruz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60. Bizim

0: ile görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Şarkılardan fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Ardın er acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner, acayipsin.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde

0: İnternet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.

0: Seni her şey gece.
1: Yollarıma sıra dağlar sıralandı, gelmedin yar.